0: Et bien sûr que c'est exclusif, c'est enregistré dans les studios de Skyrock. Grand classique qu'on vient d'écouter à l'instant avec Florida East et Right Round. Le son continue sur Skyrock, on vous accompagne avec tous les numéros. Hein. C'est Bello et Dallas qu'on écoute maintenant, ces deux rappeurs bretons que vous avez découvert il y a quelques semaines maintenant sur Skyrock. On les écoute avec Séminaire juste après. Gros classique du roi de la pop avec Michael Jackson, c'est Billie Jean. Et le triangle des Bermudes aussi en préparation avec Balek sur Skyrock. Belle nuit tout le monde.
1: Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça